0: Sadaqallahul Azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban, nihayat rahm wala hai.